0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

pullar yoqmaydi. İstanbullar yoqmaydi. Bir dunyo sen o'zingcha. Qiz deganni mo'rt kelar. Olmasida to'rt kelar. Bir chorlasam to'rt kelar.

Bir kuni bir odam judayam katta daryoni oldi, baliq tutib turgan ekan. Qalmog'iga bir chiroyli baliq ilinibdi-da. Bundoq qarasa tilla baliq ekan. Xursand bo'lib ketib tilla baliqiga: "Voy tilla baliqjon, seni shunchalik kutdim. Endi menga uchastkala qurib berasan, endi menga mashinalar olib berasan, endi dachalar quraman, endi mazza qilib kurortlarga borib dam olaman" deb tursa, haligi qo'lidagi tilla baliq ham tilga kirib ketibdi. "Ey, men tilla baliq emasman. O'zi ko'rinishim shunaqa. 2 hafta oldin sariq kasal bo'lib qoluvdim."

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'zbek tiliga davlat maqomi berildi. Bundan har bir o'zbek xursand. Lekin chimkentlik qozog'istonlik do'stlarimiz ozgina xafa. Meni chaqirib olib bir oshnam aytdi. Menga qara, Abdurasul. Sen radioda ishlaysan, televideniyada ishlaysan. Menga qara. Nega deydi sizlardagi zo'r xofizlar bor? Shirali Jo'rayev, G'ulom Yoqubov, Nasiba Abdullayeva kabi xofizlar bor. Nega shularni qo'shiqlarini teksti bizning tillarga tojik, qozoq, qirg'iz, turkman tillariga tarjima qilinmaydi deydi. Men aytdim, endi biron bir tarjima qiladigan odam yo'qdir desam, bor. Kim? Mana men. Ya, men Sherali Jo'rayev turkum ashulalarini tarjima qilganman, o'zbekchadan qozoqchaga. Qani eshitaylik. Endi u do'stimizni aytishi bo'yicha Sherali Jo'rayevni Karvon ko'rdim degan qo'shiqlari bor. Karvon ko'rdim, tuyalari bo'zlab kelar. Endi shuni qozoqcha varianti.
3: Oy bay. Karvon ko'rdim. Tüyeleri bokürüp keler. Erkek tüye de bizden sulu bokürüp keler. Mağan vergen anıtları yesen şıkıp altını barak otodu izdep keler. Altını bar otobinden ayrılmayo. Ule mındıp ulen aitsem kayrılmayo. Bir avul bar ulken tağının ayağında. Sol avulga katın bulu barasında. Sol jaqta de o'z yeringda istab turgin, o'z yering biz men sorlini suyib jurgin, mag'layina jazg'anidan ayrilmay, u uleman deb ulan aytsam qayrilmay. Karvon yulib barg'inisha, o'ng'ir sho'ng'ir, jilamag'in yechki ko'zing bo'lar so'qir. O'qir biyin, bo'qir biyin barabir gin. Mag'layina jazilganga tiya bir gin, mag'layina jazg'anidan ayrilmay, u uleman deb ulan aytsam qayrilmay. Men bir ko'ngli kimtik balamino, g'am alam bin do'mbiramda shalamino, sen siyaqti bir suluvdim eri bo'lmay, bu dunyodan sopaq bo'lib o'taymino. Manglayimda sorluligin aytpag'ino, aq jo'l suluv avlinga qaytpag'ino, kervon ko'rdim, tuyalari bo'kirib kelar, aq tuyada bizning suluv bo'kirib kelar.
4: Hangoma ustalari.

0: Jazz Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёна усталары.
3: Yaqinda deng, meni to'shatdan военкоматga chaqirib qolishdi. Bordim военкоматga, qo'limda chaqiriq qog'oz, borsam doktorlar ko'rik o'tkazayotgan ekanding. Doktorlar o'tirgan xona eshigi oldida kirishimni ham kirmasimni ham bilmasdan o'ylanib qotib qoldim. Bu mulla g'opir qo'linga patta tegib, xurjini yelkinga osib ketding uzoq-uzoq sharlarga ham yey, sovuqini Sibirlarga ham yey. Bu kelishgan qaddi-qomating bilan stroybatdan boshqa hech narsasiga olmaydi seni. Yurasan qo'lingda lapatka beton qorib g'ish terib, nima qilsam aka o'zimni jinnilikka solsammi deb o'ylanib tursam, chego stoy zahadi deydi bitta o'zbek apisi. Ichkariga kirdim, kirdimu qotdim qoldim. Bunday qarasam haligi doktorlar hammasi xotinlar ekan, kelajak qiziqishlar bo'lar ekanda. Armiyaga borib kelinglar biladi. Onangizdan qaysi kiyimda tug'ilgan bo'lsangiz o'sha kiyimni kiydirishib qo'yar ekan. Berika dedi birinchi stolda o'tirgan xotin sekin bordim yoniga. Papiros chekasanmi dedi. Yo'q, nos chekaman dedim. Nafas ol dedi. Chiqar dedi. Uyalaman. Chiqar dedim. Nimani? Nafasing chiqar. Asmatingmisan dedi. Yo'q, matematikman dedim. Tushunmading shekil, nafasing bo'g'iladimi dedi. Yo'q, nafsim bo'g'ilmaydi, kanlay dedim. Haqiqatan bunday ovoz kerak deb o'yladi shekil. O'tdargi stolga dedi. Ikkinchi stolga o'tdim, ikkinchi stolda o'tirgan xotin so'rayapti. Yozish bilan chizishni bilasanmi dedi. Bilganda qandoq? Tabiiy dedim. Menga qara. Yo ha, yo yo'q deb aytgin dedi. Men ham yo ha, yo yo'q deb aytdim. Yurash dedi. Men senga hozir bir ikkita gaplarni aytaman, sen o'sha gaplarni teskarisini aytsan. Tushundingmi dedi? Tushunmadim dedim. Demak, tushunding. Boshladik dedi. Boshlamadik dedim. Uzun dedi. Kaltasi. Tushimiz dedi. Ona to'g'ri, siz ham bormaysiz o'shalar ichidan. Oriq dedim. Bor sen yaroqlisan dedi. Berki sen yaroqsizsan dedim. Bas qil dedi, davom et dedim. Yaxshi dedi, yomon dedim. Ahmoq dedi, donoman dedim. Olib ketinglar buni dedi. Boshqasini olib kiringlar dedim. Deb bor kiyingin desa, beriki yechingin deb. Doktor xotini jali chiqdi stolga bir mushlab, men senga dedi, hozir ko'rsataman dedi. Men ham stolni bir tepdim yoniga o'tirib olib, men senga vabshe ko'rsatmayman dedim. Deb tur dedi, o'tir dedim. Beriki dedi. Seni nari bor dedim. Bu yoqdagisi malchi dedim, malchimayman dedim. Gavarid dedim. Birinchidan, ikkinchidan davlat tilida gapir dedim. Senga og'zimni ochmayman dedim. Ochasan dedim, menga ochmasan kimga ochasan dedim. Tilingni sug'urib olaman dedi, senikini ichkariroqqa tiqib yuboraman dedim. Bu yoqdagisi 15 kunga gubbaga ketasan, 30 kunga kurortga boraman dedim. Bu yoqda ko'rsa, naminchi bo'lasan, erkakmisan, sen ayolman deyapman, shoskarim. Voy ayolsan, yering bor, erkakman, xudoga shukur, xotinim bor dedim. Ya xotining qursin dedi, yering ko'karsin dedim. Shu paytdan keyin tashqaridagi ofitser otilib kirdi, yelkamdan ushlab koridorga qarab otib yubordi. 5 minut o'tiribman koridorda jimjit. 10 minut o'tiribman koridorda jimjit. Bir mahal eshikni ochib, bundoq qarasam, ichkarida uchala xotin uchog'i ahana yotibdi. Bechora ofitser grafindan suv quyib ularni yuziga shepib o'ziga keltira olmaydi, biz bu yoqdan qiliq qilib turibmiz. Kechirasiz o'rtoq ofitser. So'rab ko'ringchi, o'yinimiz tugatdimi yo'qmi desam, rangi oqarib ketgan ofitser suvdan bir hoplab olib menga qarab nima dedi? Oy yigitcha, faqat o'yin emas, o'yinchilarimiz ham tugadi dedi. Ha, shunaqa dedim. O'yinini tugataman. O'yinchini tugataman, ochkoni o'zim olaman. Lekin xizmatga faqat O'zbekistonda qolaman dedim.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kıldırgıç.
2: İkide dost yaplaşıp duruşken eken, bittesi kinski yetipti. Nigedir mening yana Parijga bo'lgim kelyapti de. Desa, kinsi, ilgari hech ham borganmiding o'zi? Desa, yo'q, kecha ham juda borgim keldi de.

0: Geç.
1: Bir erkek magazinga kiribdi de sotuvchi ketibdi. Menga 1 kilo sut bering. İltimos tortib bering tezroq desa sotuvchi. Ben sizga to'g'ra beraymi yo butunicha beraymi desa menga baribir mashinadaman.

dardning shifosin Tangri beradu. Xasta bo'ldi hasratimga nolima, Tangri bergan qismat ismi o'sin.

0: Merkez Radyosu'da
1: Kuldurgiç.
2: Bir günü uzağın arkasından keyin o'zi kelgan bir bemorga jarohat etibdi. Mana operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi, tabriklaymiz. Bemorim, rahmat. Ammo men operatsiya xonasiga kirishimdan maqsad vodoprotezni tuzatish edi.

0: Acın kanca, şorun kursun yerim eken. Gelamımını sattım. Atta işledi. 3000 batta işledi. 1500 karz buldu. Bu arıyogumunu satıp bitirdim. Bugün bir varakaya 3 kişiye pul kıstap gelse buladı mı? Hatının bir adı deyip olay vergen eken. Şunca pulu kayırda olamam. Kılgılıklı kılıp koyup. Yine kuzunu multilata diye. Onun üstüge tılını çıkazıp. Yöteledigen orada çıkazıptı.
1: Hep başı tanasın. Rahmi keler mikin deydi de.
2: Dedi koşnu hatın. Hamma xaholab kulib yubordi.
1: Sen gapga aralashma,
2: dedi mullajon.
1: Bosh yuvayotganingda tomdan qaraganman. Bo'yningda sovun ko'pirmas ekan. Senga kim qo'yibdi gapga suqilishni?
2: Bu gapning hozir bo'layotgan g'avg'oga nima aloqasi borligini bilmagan kishilar egri mo'ridan egri tutun deb indamay qo'ya qolishdi.
1: O'zimni osaman,
2: dedi mullajon xotiniga qarab. Bashorat qarzga sotilib ketgan buzoqning shaftoliga osig'liq arqonini olib, uning oldiga tashladi.
0: Voy, voy, bu nima qilganingiz? Naqosini osib qo'yadi-ya,
2: dedi kimdir Bashoratning quloqiga shivirlab. Bashorat unga xotirjam bo'ling deganday qarab qo'ydi. Mullajon arqonni qo'lga olib, yana tilini chiqazib yo'taldi. Ko'zini suzib xotiniga qaradi. Nazarida xotin yumshaydigan ko'rindi.
1: Maylimmi?
2: Dedi mullajon. Xotin indamadi. Mullajon belbog'ning qatidan nosqovog'ini olib, kaftini to'ldirib nos otdi. Xotirjam yurib kelib ayvonning dahaniga o'tirdi.
1: Gapning ochig'ini aytaymi? Qo'yadigan xotinim yo'q. Menga qara Bashorat. Meni oxirgi martta xijolatdan qutqar, atigi 1100 so'm kerak. Ziraginga xaridor topdim. Shu qarzdan uzilay, undan keyin go'sht do'koniga ishga kiraman. Yeganing peshnob, kiyganing atlas bo'ladi.
2: Bashorat essiz odamgarchilik degandek unga bir o'qrayib qaradi-yu, tars-turs yurib hovlidan chiqib ketdi. Boyadan beri xurpayib quloqini qashib o'tirgan Baroq mushuk mullajonga xayr degandek qisqagina bir miyo ulab Bashoratga ergashdi. Shu bilan hikoya bitdi. Balki o'quvchi Bashorat ku ketdi. U o'tli, shudli xotin ekan. O'zini eplab ketadi. Biroq mullajon nima bo'ldi? Tuzalib odam bo'lib ketdimi deb so'rar. Kechagi dam olish kuni mullajonni tovuq bozorida ko'rib qoldim. Chog'imda urushadigan xo'roz qidirib yurgan ekan shekilli.

ko'ngil, tarki nasihat aylama. Har bir dardning shifosin Tangri beradur. Xasta bo'ldi hasratim deb nodima. Tangri bergan qismat ismi o'z qo'ling.